0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Limitsiz.
1: Hit müzik.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Ali Dilenci, o mazuliza kimiş abimişin zeyni tohtu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, LGBT artıları hedef alan Ailem Güvende Operasyonu'na ilişkin konuştu. Operasyonların anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde jandarma ile polis teşkilatlarının katılımıyla sokaklar güvende operasyonlarında gözaltı sayısı 2590 kişiyi aştı. 148 eş zamanlı operasyonda doğrudan yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hedef alınıyor. Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenledi, 5 kişi gözaltında. Mali polis operasyon yaptı, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan hakkında sermaye piyasasını etkileyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 1 yıl 3 ay ceza aldı. Cezası ertelenen Mahruki tahliye edildi. MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da Savunma ve İçişleri Bakanları ile İstihbarat Direktörü ile görüştü. ABD, Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için giriş vizesi vermedi. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. ABD Başkanı Trump, Fed'in kararı sonrası konuştu. Trump, ABD'de faiz %1 ya da daha düşük olmalı. ABD'de faizi süratle düşürün diyerek tepki gösterdi. Rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklaması nedeniyle Ed Sheeran ABD turnesinden çıkarıldı. Kararın ardından kalan tüm ön sanatçılar kendi istekleriyle turneden çekildi. AB Komisyonu Başkanı Leyen, Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olması teklifinde bulundu. Mekke şehrine hedef alan İHA saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. İnsansız hava aracı Mekke şehrinin güneyinde engellenmiş ve imha edilmişti. İstanbul'da İstinye Çubuklu arabalı vapur hattı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Sosyal ilişkiler üzerine yapılan yeni bir araştırmada günümüzde her 20 gençten biri hayatında hiç yakın arkadaşı olmadığını belirtti. Otonom yapay zeka ajanlarının kendi aralarında iletişim kurarken farklı bir İngilizce lehçesi geliştirdiği ortaya çıktı. Bu dil, yapay zekanın kendi iletişim ağını kurma eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Olympic Marsilya'yı konuk edecek. Orkun Kökçü'nün durumu kesin değil. Trossard ise ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Mücadele saat 22'de. Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. Amili takımın ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında milliler Fransa'yı 25 Eylül'de Kocaeli'de konuk edecek. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Formula 1'de 2027 sezonu takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de düzenlenecek.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 lirayı aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. FED faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
3: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.

0: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
1: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Sie ist verliebt in ein Sie. Oh, Marjolisa, Kimi, ich habe mich in sein.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: şüpheli bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz. Gitti müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, LGBT artıları hedef alan Ailem Güvende operasyonla ilişkin konuştu. Operasyonların anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde jandarma ile polis teşkilatlarının katılımıyla sokaklar güvende operasyonlarında gözaltı sayısı 2.590 kişiyi aştı. 148 eş zamanlı operasyonda doğrudan yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hedef alınıyor. Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenledi, 5 kişi gözaltında. Mali polis operasyon yaptı, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan hakkında sermaye piyasasını etkileyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 1 yıl 3 ay ceza aldı. Cezası ertelenen Mahruki tahliye edildi. MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da Savunma ve İçişleri Bakanları ile İstihbarat Direktörü ile görüştü. ABD, Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için giriş vizesi vermedi. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. ABD Başkanı Trump, Fed'in kararı sonrası konuştu. Trump, ABD'de faiz %1 ya da daha düşük olmalı. ABD'de faizi süratle düşürün diyerek tepki gösterdi. Rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklaması nedeniyle Ed Sheeran ABD turnesinden çıkarıldı. Kararın ardından kalan tüm ön sanatçılar kendi istekleriyle turneden çekildi. AB Komisyonu Başkanı Reyyan, Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olması teklifinde bulundu. Mekke şehrine hedef alan İHA saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. İnsansız hava aracı Mekke şehrinin güneyinde engellenmiş ve imha edilmişti. İstanbul'da İstinye Çubuklu arabalı vapur hattı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Sosyal ilişkiler üzerine yapılan yeni bir araştırmada günümüzde her 20 gençten biri hayatında hiç yakın arkadaşı olmadığını belirtti. Otonom yapay zeka ajanlarının kendi aralarında iletişim kurarken farklı bir İngilizce lehçesi geliştirdiği ortaya çıktı. Bu dil, yapay zekanın kendi iletişim ağını kurma eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 liraya aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. FED faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak, dedi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Limitsiz hit müzik. Metro.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da.
4: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sade farksız 9 taksitle.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
1: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz,

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, İmralı'da yeni bir konut yapıldı açıklamasının ardından gündeme gelen villa yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Bahçeli, villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, LGBT artıları hedef alan ailem güvende operasyonla ilişkin konuştu. Operasyonların anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde jandarma ile polis teşkilatlarının katılımıyla sokaklar güvende operasyonlarında gözaltı sayısı 2.590 kişiyi aştı. 148 eş zamanlı operasyonda doğrudan yeni nesil suç örgütleri ve sokak çeteleri hedef alınıyor. Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Kutlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasına ilişkin dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 29 zanlı tutuklandı. MİT, sendikalara yazılım hizmeti veren Aydo Yazılım şirketine operasyon düzenledi, 5 kişi gözaltında. Mali polis operasyon yaptı, İnfo Yatırım ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Turhan hakkında sermaye piyasasını etkileyen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki 1 yıl 3 ay ceza aldı. Cezası ertelenen Mahruki tahliye edildi. MİT Başkanı Kalın, Afganistan'da Savunma ve İçişleri Bakanları ile İstihbarat Direktörü ile görüştü. ABD, Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması için giriş vizesi vermedi. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. ABD Başkanı Trump, Fed'in kararı sonrası konuştu. Trump, ABD'de faiz %1 ya da daha düşük olmalı. ABD'de faizi süratle düşürün diyerek tepki gösterdi. Rapçi McLemore, Filistin'e destek açıklaması nedeniyle Ed Sheeran ABD turnesinden çıkarıldı. Kararın ardından kalan tüm ön sanatçılar kendi istekleriyle turneden çekildi. AB Komisyonu Başkanı Leyen, Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olması teklifinde bulundu. Mekke şehrine hedef alan İHA saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. İnsansız hava aracı Mekke şehrinin güneyinde engellenmiş ve imha edilmişti. İstanbul'da İstinye Çubuklu arabalı vapur hattı yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor. Sosyal ilişkiler üzerine yapılan yeni bir araştırmada günümüzde her 20 gençten biri hayatında hiç yakın arkadaşı olmadığını belirtti. Otonom yapay zeka ajanlarının kendi aralarında iletişim kurarken farklı bir İngilizce lehçesi geliştirdiği ortaya çıktı. Bu dil, yapay zekanın kendi iletişim ağını kurma eğilimini bir kez daha gözler önüne serdi.
6: Metro FM, limitsiz hit müzik.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Olympic Marsilya'yı konuk edecek. Orkun Kökçü'nün durumu kesin değil. Trossard ise ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Mücadele saat 22'de. Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. A milli takımın ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında milliler Fransa'yı 25 Eylül'de Kocaeli'de konuk edecek. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Formula 1'de 2027 sezonu takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de düzenlenecek.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
9: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Metro FM hesabı

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 liraya aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. FED faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: şüpheli bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Olympic Marsilya'yı konuk edecek. Orkun Kökçü'nün durumu kesin değil. Trossard ise ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Mücadele saat 22'de. Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. Amili takımın ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında milliler Fransa'yı 25 Eylül'de Kocaeli'de konuk edecek. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Formula 1'de 2027 sezonu takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de düzenlenecek.
4: Pilot

0: Fatih finans haberlerini sunar.
1: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 liraya aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. Fed faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Tem Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
10: Limitsiz hit müzik.
11: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
12: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan size...

0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit müzik.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.
2: Ziyer talip dinleyici, o mazuliza kimiş abimişin.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Olympic Marsilya'yı konuk edecek. Orkun Kökçü'nün durumu kesin değil. Trossard ise ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Mücadele saat 22'de. Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. A milli takımın ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında milliler Fransa'yı 25 Eylül'de Kocaeli'de konuk edecek. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Formula 1'de 2027 sezonu takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de düzenlenecek.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
7: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.

0: detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Decathlon Büyükada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyükada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 12.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 liraya aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. FED faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

limitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası Oto
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey. Oh,

0: arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: hey.com'da.
1: Reklamlar.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan Metro FM TR'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 lirayı aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. Fed faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Limitsiz hit müzik.
9: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
10: Oto Rapor. Oto Ekspertiz.
11: İstanbul
12: always metro.
11: Ankara,
12: Bodrum, Bursa,
11: Antalya,
12: İzmir,
11: always with you,
12: forever metro,
11: metro,
12: FM,
11: non-stop metro.
13: DJ'nizin salla, Metro Online başlıyor.

0: Valla Metro FM burası, herkese merhaba. Cengiz Radyonuz'a geldim. Metro Online'da partilemeye başladık demek oluyor bu. Fat Papi ve Freaked Out'la karşıladım sizleri. Enerji, moral, motivasyon hepsi zirveye doğru koşar adım gidecek bu güzel perşembe öğlen sonrasında. Harika şarkılar dinleyerek günle vedalaşacağız. 17'ye kadar buralardayım. Hunter Rex dinleme zamanı şimdi radyonuzda. Golden, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz,

0: Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Don't

Metro Online'la günün keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün olduğu gibi bugün de aranızdan şanslı bir isim Salkona Excel 26 jant daha bisikleti kazanacak. Beni dikkatli dinleyip parmaklarınızla hızlı hareket ettirirseniz bu bisikletin sahibi olabilirsiniz. Dakikalar sonra neler yapmanız gerektiğini yarışmayı başlatarak sizlere anlatacağım.

0: left, right, left, right, go.
1: Kanım Gülseli.
2: Reklamlar.
3: Dünya rap sahnesinin en etkili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burada tanışıyorsunuz. Bu kez SG ve yeni single'ı Raymond radyonuzdaydı. Ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızda, yorumlarınızda bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden benim ve şarkıyı bulabilirsiniz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Metro FM'in şanslı dinleyicileri hemen parmaklarını hızlı bir şekilde hareket ettirip karnaval uygulamasını cep telefonlarına indirip üye olacaklar. 45. isim olmayı başarırsanız karnaval uygulamasını telefonunuza indiren Salkana XL 26 jant dağ bisikletinin de sahibi olacaksınız. Tam 21 viteste özelliğe sahip ve çok farklı sürüş koşullarıyla size harika bir uyum sağlayacaktır. Hemen şimdi karnaval uygulamasını indirin, üye olan 45. kişi olmaya çalışın bu bisiklet. Bisiklete sahip olmak istiyorsanız hepinize bol şans.
1: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
2: Metro FM.

0: devam ediyor. Kanama uygulaması indirip üye olan 45. kişi olursanız bu harika bisiklet sizin olacak demektir. Bol şans hepinize.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Elektronik müziğin önde gelen ikilisi The Blaze, hipnotik sound'u ve unutulmayacak sahne performansıyla Epiphone organizasyonuyla yeniden Türkiye'de. 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cern Modern'de, 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta. Biletler satışta. Medya sponsoru Joy FM.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'da bu güzel şarkıları bensin Cengiz sizler için çalıyorum. Zaman zaman geçmişe gidiyoruz. Müthiş şarkıları hatırlıyoruz. Paris Movement'la tanıştığımız bu güzel şarkıda olduğu gibi. Katara Vokal ile Like a G6 yıllar öncesinden geldi. Bugüne geri döneceğiz ve saatin şanslı ismi Akan Birgül'ün favorisini Hujel ve Ultra Nat'e'den dinleyeceğiz. Moment to the Sun.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
0: Limitsiz, bitmiş.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: saatlerden bu yana bizimle birlikte olanlara da kocaman teşekkürler. Metro FM dünyasında her şey yolunda, en iyi müzik kulaklarınızda. Onların bir tanesi de bize özellerden Lucas Cati Tivelo'suydu. 15'in habercisi oldu. Günü yaraladık ve sona doğru adım adım ilerliyoruz. Enerji, moral, motivasyon tazeleyerek Chemical Brothers dinleyelim mi? Radyonuza geliyor. Go!
1: Limitsiz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınız.

0: adresini arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Gün yepyeni bir şarkı karşınıza çıkıyor. Oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Günün hit adayı STG ve Way More kulaklarınızdaydı. Şimdi de oy kullanma zamanı geldi. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sel adresindeyim. Benim şarkıyı orada bulabilir. Oylamaya story bölümünden hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro Online'da Cengiz Vadeluz'da 17 Eylül öğleden sonrasının herkese bir kez daha merhaba. Ender Deren'in doğum gününü kutluyoruz. Günün şanslı Metro FM doğum günü çocuğu oldu Ender. Yeni yaşın kutlu olsun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için, tüm hayallerinin gerçekleşeceği sürprizlerle dolu bir yıl diliyoruz ve bu şarkıyı sana Metro FM'den armağan ediyoruz. Sivara, Lama Lover, Don't Let Go, Ender senin için radyonda.

0: arayabilirsiniz. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metroline'de Cengiz Radyoz'da Tame Impala ve Loser'la bir kez daha keyiflendik. Son haftaların tartışması sizler ve bizler tarafından en çok sevilen şarkısıydı. Eski güzel şarkıları da kolay kolay unutturmuyor Metro FM dinleyicileri. Handan Uçar favori şarkısını All Eyes On Me olarak seçti ve Metro FM'den dinlemek istedi. O zaman açsın radyosunun sesini tüm All Eyes On Me hayranları gibi.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 16.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 lirayı aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. FED faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
8: Limitsiz
1: hit müzik.
9: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
10: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
9: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
11: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Cengiz Radyo'nuzda. Haftanın gülümseyen iş günü Perşembe ve biz onu daha da keyiflerle getirecek en güzel şarkıları peş peşe dizerek Metro Online'da partilemeye devam ediyoruz. Miyagi, I Got Love, çok kısa sürede sevenlerin sayısı hızla artan şarkılardan biriydi. Bizim de yeni saatimizin habercisi oldu. Arkasından zirvedeki isim Imeal Angel geliyor bir kez daha. Bad Times Metro FM'de.
1: Limitsiz.

0: Siz neredesiniz?
1: Reklamlar.
2: Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu için geri sayım başladı. 27 Eylül'de adanın eşsiz rotasında koşulacak olan ve kontenjanı günler öncesinden dolan Decathlon Büyük Ada Yarım Maratonu'nun heyecanına ortak olan tüm koşuculara başarılar dileriz. Medya sponsoru Metro FM.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu güzel Metro FM'liklerini sizler için çalıyorum. Slater ve Dance'ı de unutmak mümkün değil. Bu yıldan akılda en çok kalan şarkılardan bir tanesi oldu. Günün şanslı isimleri arasına girdi. Pınar Özkan, İstek Şarkı Radyo'nda. Siza senin için geliyor.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit

dans şarkıları hangisi diye sorarsak G.O.D'yi hemen söylemek gerekir. Zibizu'nun vokali eşliğinde bu yepyeni şarkı daha bu hafta radyonuzda günün hit adayı olmuştu. O zaman bir kez daha gelsin. Careful.

0: sevgili prodüktörlerinden Metro Boomin 22 Eylül'de Küçük Çiftlik Park'ta. Yılın en büyük hip hop buluşmasını kaçırmayın. Biletler satışta. Medya sponsoru Virgin Radio Türkiye.
1: Limitsiz.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Alan Walker ve onun kariyerindeki en büyük hittir Fade It. Yıllar geçse de bu şarkı tüylerimizi diken diken eder. Bugün de öyle yaptı ve gitti. Ben de gidiyorum. Saat 14'ten bu yana Radyo Rus'taydım. Umarım keyfi güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız dakikalar. Arkın Çelik geliyor. Around the World ile Ebe Derişi oturduğunuzda eşlik etmek için. Ve ben yarın saat 14'te buradayım. Haftanın en keyifli iş günü Cuma. Öğleden sonra partisinde en iyi müziği sizlere çalmak için geleceğim. Orada görüşelim. Olmaz o Liza kimmiş abimişin Zeynep.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yetiştirir.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 lirayı aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. FED faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM, limitsiz
5: git müzik git.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
0: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
0: Around the world.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
0: Let's go.
8: Hadi başlayalım.

Perşembe akşamı dünya turumuz başladı. Açılış korosu Melbourne'den geldi. Bir depoda 18 amatör arkadaşla kaydedilen ve David Guetta'nın elinde dünya hitine dönüşen şarkı. Shouse'dan Love Tonight ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World'de saat 19'da Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisi. İki yoldan da dünyayı dolaşıyoruz. Ona karatı mırıldandıysanız Türkiye'nin en büyük korosuna katılmış olabilirsiniz. Çünkü burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Ve eve dönüş yolculuğumuz başladı. Sırada Bibi Rexha, efsane Faithless'la Insomnia'nın üzerine yepyeni şarkısı. Metro FM'de limitsiz hit müzik. New Religion.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM. Bir reklam.
2: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

sahibi Komor kökenli Fransız Imani. Şarkıyı iki Rus DJ Filato ve Karas dans haline dönüştürdü ve bu versiyon remixle Fransa'dan Rusya'ya 6 ülkede 1 numaraya kadar yükseldi. Don't be so shy, around the world dev Metro FM'deydi. Bu kadar utangaç olmaya gerek yok. Önemli olan kendinin yeterince iyi olduğuna inanmak. En iyi olmak zorunda değiliz. Sıradaki parça tam olarak bunu anlatıyor. Almanya'nın David'i utangaçlığı bırakıp sesi sonuna dek açmak serbest. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Metro FM'in eski bir numarası Gut Genug, around the world de.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.

dansını diskoya çevirenler, İspanyolca ikizler, Meithos, Chicago House'un klasik nakaratını bugüne taşımayı başardılar. My Life is a Disco, Around the World'deydi. Sıradaki şarkının başı ise tavsiye niteliğinde. Rüyalarını kimseye anlatma, yani anlattığın zaman çıkan ses değil, yaptığın zaman çıkan gürültü insanların dikkatini çeksin. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle Around the World'de Metro FM'desiniz. Love X ve Don't Tell Your Dreams.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Siz neredesiniz?
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Oto Rapor, oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Around the World.
7: Devam ediyoruz.

parça. Aslında Drake'in albümü için kaydedilmiş ama elden ele dolaşıp Fas doğumlu French Montana'da karar kılmış. Kampala sokaklarında dans eden çocuklarla çekilen klibi ise resmen milyarları aştı. Unforgettable, Around the World'de Amerika durağımızdı. Sıradaki parçanın adı ise Loser ama bu hafta Metro FM Top 20'de 2 numaraya kadar yükseldi. Bu kadar fazla kazanan bir Loser başka nerede bulunur bilmiyorum. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Tame Impala parçası. Loser radyonuzda.

anda dinlediğiniz klasik bir mektup sayesinde var. Madonna neredeyse kimseye izin vermeyen ABBA'dan Gimme Gimme Gimme'nin izinlerini alabilmek için Stockholm'e el yazısı bir hayranlık mektubu gönderdi. Sonuç 41 ülkede bir numara, rekorlar kitabında yeri olan bir parça. Hung Up, Around the World'de Metro FM'deydi. Devamında Brezilya'ya geçiyoruz ve dünyaya bulaşan çılgın bir nakarat var. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sizin için seçtiğim özel liste Around the World saat 19'a dek yayında. Fransa'dan Rusya'ya bir numara ulaşan Limitsiz Hit.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 18.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
7: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Olimpik Marsilya'ya konuk edecek. Orkun Kökçü'nün durumu kesin değil. Trossard ise ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Mücadele saat 22'de. Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. Amirli takımın ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında milliler Fransa'yı 25 Eylül'de Kocaeli'de konuk edecek. Amirli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Formula 1'de 2027 sezonu takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de düzenlenecek.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
7: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 liraya aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. FED faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
8: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
7: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağ-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
12: Limitsiz hit müzik.
13: 1900 kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
14: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
13: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
15: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
16: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
17: Around the world.
10: Devam ediyoruz.

çok iyi çizilmiş bir tabloya bakıp fotoğraf gibi, çok iyi çekilmiş bir fotoğrafa bakıp tablo gibi dediğimiz bir dönemden geçtik. Şimdi ise duyduğumuz her gerçekten iyi vokali AI mı diye araştırmak zorunda kalıyoruz. Göklerden pislere inen bir şarkı dinlediniz. M4S imzalı Devil in You, Fallen Angel Around the World'deydi. Sıradaki isim Meleği adında taşıyor. Sosyal medyanın aylardır gözdesi. Bu hafta da Metro FM'de Top 20'de ilk 3 içinde. Melekler düşebilir ama iyi şarkılar listeden düşmez. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Duyduğum anda bu vokal kime ait sorusunu kafamda canlandırıyor.

adında derin bir soru var. How deep is your love? Sorunun cevabını 10 yıldır arıyoruz. Aşk ne kadar derin olabilir? İyi soru. Kapakta adı hiç yazmayan bir vokalistle ne kadar derin olursa o kadar. Norveçli Ina Wolsen'in 4 ülkede 1 numaraya çıkıp Calvin Harris'e Avustralya'daki ilk 1 numarasını getiren parçası. Disciples ortaklığıyla How Deep Is Your Love Around the World'da 2015 durağımızdı. İspanyolca'ya geçiyoruz. Şarkımı duy diyen ve duymakla kalmayıp hep beraber duyuran bir parça. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Victor M ve Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Oye Mi Canto.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Metro FM. Limitsiz. Git müzik.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World. Devam ediyoruz.

cover parçalarla kendisini ilk kez duyduğumuz, Amerika listesinin zirvesini gördükten sonra da duymaya her zaman devam etmek istediğimiz Teddy Swims, Mr. Know It All'la radyonuzdaydı. Bu hafta Metro FM Top 20'ye yeni giren ilk ve tek şarkı. Her şeyi bilen, listeye girmenin yolunu da biliyor demek ki. Around the World'de Metro FM'de kumdan ateş yakan bir imza var. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda geçtiğimiz yazın parçalarından biri. Brian Maskell ve Fire in the Sand radyonuzda.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

Bu şarkının aslında Rihanna için yazıldığını düşününce insan gerçekten garip oluyor. Çünkü Sheeran'ın sözlerine bakıp bunu o söyleyemez demesi son derece doğru bir karar. Kendine sakladıktan sonra 3 milyar dinlemeye ulaşan şarkısı Shape of You Around the World'de Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda son durağa doğru ilerliyoruz. Hafta içi her akşam saat 19'a Dex'in için seçtiğim özel listeyle Around the World Metro FM'de. Ve bugün rock için çifte bayram. 35 yıl önce Guns N' Roses'ın double albümü Use Your Illusion 1 ve 2 albümleri 35 yıl önce bugün piyasaya çıktıktan sonra hayatımızda gerçekten özellikle benim jenerasyonum açısından söylüyorum çok önemli bir yer tuttu. Rock dünyasında bambaşka bir yere gidiyoruz. Bir numara olmadan İngiltere'de 520 haftayı deviren bir ekip. Zirve geçeceği kalıcılık bambaşka bir şey. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda The Killers ve Mr. Brightside radyonuzda. Metro FM'desiniz. Ben Arkın.

0: Arası.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda sizin için seçtiğim özel liste Around the World'de saat 19'a dek yayında. Son durağa yine güneşe doğru dönerek geldik ve bu vokal tesadüf değil. Metro FM'in eski bir numarası, sosyal medyanın gözdesi, Bad Times'ın sesi Imael Angel burada da var. Ujul ve Ultranate ile Moving to the Sun Around the World'de Metro FM'deydi. Veda parçamız yazın maaşı seçilen Amsterdam imzası. Metro FM Top 20'de bu hafta ilk 5 içinde Türkiye'nin en çok dinlenilen şarkılarından biri haline gelen Another ve Talk to You radyonuzda. Metro FM'de limitsiz hit müzik yarın akşam 17 itibariyle haftanın son yolculuğuyla sizin için radyonuzda olacak.

0: gezi seni bekliyor.
1: Reklamlar. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
6: Türkiye tarihinde ilk defa motorin 3 haneli rakamlara ulaştı. Motorinin litresi 100 liraya aştı. Benzin ise 80 lira 20 kuruş, otogaz 34 lira 63 kuruş civarında. ABD Merkez Bankası 3 yıl sonra faiz yükseltti. Fed faizi 0.25 puan artışla 3.75-4 aralığına çıkardı. İstanbul'da öğrenciler 21 Eylül-17 Ekim arasında kartlarına 1 liraya aylık abonman yükleyebilecek. Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak dedi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.

0: Metro FM. Bir reklam. Troy'da çok sevdiğiniz Apple ürünlerinde öğrenci ve öğretmenlere özel fırsatlar başladı. Mac ve iPad modellerinde %12 eğitim indirimi sizi bekliyor. Üstelik vade farksız 9 aya varan taksit fırsatıyla. 30 yılı aşkın tecrübesi ve Apple yetkili servisiyle Troy her zaman hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazalarını veya troyestore.com'u ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: TR ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Limitsiz.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Arası.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz. Hit müzik.
2: Metro FM. Let's get down to business.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Metro FM.
1: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Olympic Marsilya'yı konuk edecek. Orkun Kökçü'nün durumu kesin değil. Trossard ise ağrıları nedeniyle Marsilya maçında oynayamayacak. Mücadele saat 22'de. Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. A milli takımın ilk kez yer alacağı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki açılış maçında milliler Fransa'yı 25 Eylül'de Kocaeli'de konuk edecek. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya 3-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Formula 1'de 2027 sezonu takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim'de düzenlenecek.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Anadolu Otoyolu kavşağındaki çalışmalar nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler kapalı, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutuluyor. Bursa-İnegöl devlet yolunda Ankara-Bursa istikameti kapalı, trafik akışı Ankara istikametinden iki yönlü ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
0: ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Mobiles ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM.